Shirin daga gidan gwamnati kenan aka saurara da kanin BRC 2 FM kan mita 94.6 yanzu kan mai sauraro sai gyara zama don jin labaran duniya a harshen Hausa.

Asabaziri kenan da waƙar sana amba kini wato ambawa masoyiyar sashi yanzu ma ga wata waƙar auta wazirin mai taken bana lafiya in ba manta ba waƙar nan da ita ce bana lafiya in ki ka bar ni kinjiya masoyiya.